0: Başım ben mi kırsam da?
1: Ya. Yakın şovun bir kan tapsırınız. Kilesi yakın şovun. Yok, terapi yiyen son bizi.
2: Rasul, lan bir kötü tutmuş. Şimdi kız bir dikta maması. Ben de kız bu yerde niye yok? Vesi yok. Registratora kırgın yerde vesi var.
3: Yok, acaba bir adamla buralım.
4: Adam az yok, biz de paralı. Yani ayıkkan mı burası, yazı kirli.
5: Kırmızı
6: kakaraya
5: oturmasın,
6: ama
5: bu
6: ayı.